asiqala ka ake manje sambe kanje awuzweke ekatha wangizwanga kahle tapo yenze kahle lapho.